0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşın fergi yoktu. İdmanı hayat tarzına çevir. Ruhun, bedenin, etraf mühitin sağlamlığı için değiş. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerlerde değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiyedir.

gece olmadan ehlice bas. İri sağlam hayat terzini dayandır. İdmanla yola çık. Gençliğini, güzelliğini koru. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir. 107.7.

0: Asyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
1: İndi arzuların için düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export Vesiyalı yeni MHero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
4: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözleyir. Loteriya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: AutoFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilyeklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya

0: değişmeyin. After FM'de Jamie Bilic'lam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisans yasasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: After FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Dins.as.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.as.
2: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Super kıymetle sizi gözleyir. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Son şans. Bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədəyi endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.

0: Kapital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her bir işlemi 100 manattan başlayan Kapital Bank istigraflarını bir bank invest etbiginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istigraflarınızı satıp vesaitinizi faiz itilmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Kapital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı sayısında faaliyet gösterir.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Bakışehri 2026 yılın dünyanın idman paytaxtı olarak hərəkətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüyüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla. Sağlamlığını qoru və gümrah ol.

0: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Temizlik itibar talebidir. Dünyada tanınan beynolxalq temizliği brendi White Star Cleaning artık hizmetinizdedir. Ev, ofis, villa ve kommersiya məkanları için peşekar temizliği, müasir

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. Kitam %97 litrelik. Peru, yucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Super kıymetler. Serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: ABB'den nakt kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
4: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
5: C

0: Disney Pro, PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki peak saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü peak saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde peak saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bravo'da super yemekle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihlerde 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekle keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata değer.

0: Reklam. İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
0: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Özünüze karşı pozitif münasebet gözleyirsinizse, insanlarla robot davranmayın. Hizmet sayesinde, çalıştığınız kolektifde, ailede size gösterilen dikkate göre insanlara teşekkür edin. Teşekkür etmeyi verdişe çevirin. Siz numune olun, diğerler de değişecekler. Azerbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: gerisi kolay.
1: Bravo da. Super Dilek'le sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri. 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Dirsi Yucu Gil Çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w kasbak.az.

teşekkür etme adi jest ve davranış kaydası değil. Muasirlik ve medeniyetti. İş yoldaşlarınıza, evladlarınıza, dostlarınıza, valideynlerinize, sevdiğiniz insanlara da en adi sebeplere göre de teşekkür edin. Size en azından aynı teşekkür sözleriyle cevap verecekler. Numunevi davranışla ferilenek ki, etraftaki insanlardan daha çok teşekkür eşitek. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: dinleyenlerin dikkatine. 2026 istesalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfort ile Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazar. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. Elage Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555, ünvan Babek Prospekti 31, City Mall ile üzbeyüz.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Merkez'den daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. İrbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refil kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refil kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Saliton. Telefon 180. Resmi site saliton.az.
2: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
3: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tetbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

Konfortu daha ağıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.

0: FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın. Nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.